bandu ku ma nyaay sa taw na gay ne jey amudu fatima amodo mu ngal wet lu nafsu ta xati mawti ba bu mu nale faan mu cham baati sey mi ngi la dikke ak ndon di cham baati sey amul dam

dangadan xeyri liggey bajante bi laqku bu naware neexal def koy duma bu len fatte demb dal sunu gobi bu mu xol yu metti yu yag yi dañ na tay dangadan xeyri liggey bajante bi laqku bu naware neexal def koy duma wane syndicat mondo anci ci rew mi no jog taxaw diko xex

zendecek, malik zendecek, isa kau dacek. Agalaj mawa sen midan sang ngewi. Agalaj zendecek, lebu zendecek. Malik zendecek, jurfali malik, munyura laj malik sabay. Ake malik, oh, el, el, nanggung nyaw.

ci bu teer buri njaay nga ca bakkel ma demba say ma ca gollaare njaw nday mareeb ma abdoulaye kati simeer ak di ñi simeer simeer fala jaw ma jaw xoor latti jaw ma jaw xoor.